0: que gaana efetisi veriyor kaykona de kapı
1: yani. Evet, tabii yoktu kapı.
0: Ne he ara. E mutu ay de aro.
1: Kapay.
0: Merkü.
1: Kapay, kama ütü bey. İrün oku ötü?
2: Kare kocu yukun.
3: Anay titahi vayata, ahu hangaya neki fayapanya.